Olasın hepsi sen. Dün hepsi sen icbabı bir ayağım. Ey hayağım, gidim kuş tefek uxan.

była yani hepatogen jana fuşa sezon etmona bitene bitene nahod bitene. Şberde cendi prosi ef rejahat ya aşkara kemiş ve delbihen vabarhanane ve komisyonet başkırına yani hizmetine kabaşın bu adori ve bizden bir ku yani yaşın bir bedelden bir şerbeti de hizmetten ku netine damazrandın gibi de cereferiye bu ona belki eğer deryar etkiden darjavan yavun da pişen kör biken ol gel bana da hinaraj kör biken de ekibizden cihimi fayi biken bu anu hizmet o anacı. Başım bir metre de hukuk kirim ekran nazan ıhtab azarız için ki bir zaman asla ben hemer ediyanım para bir zahmet de kazan o yani dolar euro pound ve para jide de mal bazarı da o bazar jide hukuk kirim sahte eğer desi kari hebiten o bir kari yakin biten o kire kara kare fahadan var çarpana ki olduğu ya teyze ve ki yakı bizim bazıma ki ya bazar gibi de cennetim. Yani yara çok sağlık yapar o sebebin bazar etme iş encamı seyrana iş encamı yani bizim lavaziya olduğu hatta bizim sapandı mahim de ki